muso be mali olu ma diya dɔn sigi be malilu o ma diya dɔn balima fila be mali olu ma diya dɔn sigi be malilu o ma diya dɔn aritisi fila be mali olu ma diya dɔn ye sigi do malilu o ma diya dɔn terima fila be mali olu ma diya dɔn wa n'olu ma sigi ladiya jama ye